Vatan, İqbal, Mirza Şeri. Seni desem yüreğimde açılar, güller. Yağmur bulup samalardan saçılar, güller. Sahralardan, deryalardan saçılar, güller.

Ragimning guli san sen, gullagan vatan, isming aytib uyg'onadi. Chuchuk jilg'alar, sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar. Kiprigimda yog'dularing solar jilvalar. Tilagimning guli san sen, gullagan vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi. Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi. Shudir axir bir insonning umr safosi. Yuragimning guli san sen, gullagan vatan. Hovuch hovuch, zilol zilol suvingdan ichdim. Mehring qanot bo'ldi moviy, ko'klarda uchdim. Yana qaytib senga keldim, tuprog'ing quchdim. Tilagimning guli san sen, gullagan vatan. Yuragimning guli san sen, gullagan vatan.

Yoshlik bu orzu, bu ishonch, bu jasoratga intilish, bu lirika va romantika, bu kelajakka tuzilgan ulkan rejalar, bu istiqbolning boshlanishi.

Vatan, İqbal, Mirza Şeri. Seni desem yüreğimde açılar, güller. Yağmur bulup samalardan saçılar, güller. Sahralardan, deryalardan saçılar, güller. Yüreğimnin gülü sensin, güllegem. Vatan, ismin eğitip yığan adı. Küçük cilgalar, sünbulalar, tonglardan taqar sırgalar. Küprigimde yağduların solar cilvalar. Tilagimnin gülü sensin, güllegem. Vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda cennet havosi. Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi. Shudur axir bir insonning umr safosi. Yuragimning gulisan sen, gullagan vatan. Hovuch hovuch, zilol zilol, suvingdan ichdim. Mehring qanot bo'ldi moviy, ko'klarda uchdim. Yana qaytib senga keldim, tuprog'ing quchdim. Tilagimning gulisan sen, gullagan vatan. Yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

Yoshlik bu orzu, bu ishonch, bu jasoratga intilish, bu lirika va romantika, bu kelajakka tuzilgan ulkan rejalar, bu istiqbolning boshlanishi. Bu istiqbolning boshlanishi.